Aïe. Oi, oi, gelir ne der manglarla der geller oyga kayon gider. Oi, oi, oi. Ay. Stop.